Çok muhabbet tatata olmadı. Kıta fui kamı kutla femini ilma. Çok muhabbet kamı. Ani gengi masa. Kunyuma ni kujuu.